0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Kuzey Al-

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlayacaksın.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun. Düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düşme.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

ne küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Tide Radyo'dan bu güzel bayram sabahından sesimizi duyan bütün dostlarımıza iyi bayramlar dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım bir saat boyunca. Line of Tide.de.
1: Ihr hört Tide Radio. Unser Livestream geht gleich weiter.
2: Aktuelle Programminfos für Tide Radio und Tide TV findet ihr im Internet unter tidenet.de.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sunar. Arif

0: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi. Sensin Arif abi.
1: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz. Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif
2: Güven. Arif Güven, sana kızıyorum ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum.

0: Merhabalar, ben Gökhan Özen.
1: Merhaba, ben Hakan Peker.
2: Merhaba, ben Levent Yüksel.
3: Merhaba, ben Mustafa Sandal.
4: Merhaba, ben Nev.
5: Merhaba, ben Nilüfer.
6: Merhaba, ben Sezen Aksu.
7: Merhabalar, ben Tarkan.
8: Ben Ajda Pekkan.
9: Merhaba, ben Yonca Evcimik. Bayramınız kutlu olsun.
10: Tarık Güven, Showtime.
11: Muhtemelen burada çalıştığım iş arkadaşlarım patronlara gereksiz yara yalakalık yaptığımı düşünüyor olabilirler. Ama ne kadar kazandığımı söyletmeyin bana diyorum. Belki de siz yanlış yapıyorsunuz. Çok zor bir iş yapıyorum. Vallahi söylüyorum. Yani bu işi yapabilmeniz için gerçekten ama gerçekten parayı çok sevmeniz gerekiyor. Yani. Eminim ilk defa dinleyecek olanlar varsa onlar da çok mutlu olacaklar, memnun kalacaklar. Evet. Ya memnun kalmayacaksanız frekansı değiştirin. Çünkü burada hakikaten şikayet konusuyla sizleri bağlayabileceğim herhangi bir departman yok yani. Geçen ayıptır söylemesi bir yerde balık bakıyorum. Taze mi bunlar dedim. İnan dedi, bunlar günlüktür ya dedi. Dedim günlük de kaç günlük, asıl önemli olan o ya.
10: Harika.
11: O ne kebap işiniz var diye gelen mesaj var ya. Harbiden bazen düşünüyorum, çok kebap hava abi. Konuşarak para kazanıyorum. Bedava da olsa ben zaten çok konuşuyorum ki. Yani normal hayatta ne yapıyorsam aynısını burada yapıyorum. Ama üzerine bir de para veriyorlar. Şş, bunu patronlara söylemek yok ha, tamam mı? Benim bütün arkadaşlarım hakikaten söylüyorum. Hep çarık çürük şeyler yani. Ve çok önemli bir yere gideceğim zaman onları mutlaka yanımda götürüyorum. İnsanlar da beni gördüğü zaman şey diyorlar. Bugün ne kadar güzel gözüküyorsun. Sırrı ne diyorlar. Bu yanımda taşıdığım zavallılar.

kadınlar mutlu olmak için bunları yapmamaları gerekiyormuş. Herkese evet demeyin. Kadınlar zaten herkese evet demiyor ki ya. Herkese evet deselerdi ben şu an yalnız olmazdım yani. Kamyonette basılınca. Ne oldu ki? Bakayım. Alkolün dozunu kaçıran genç çift park halindeki araçta sevişiyor. Böyle bir durum olur mu ya? Madem sarhoşuz, madem kamyonette de gidiyoruz, neden öpüşmüyoruz diyor adam. Kadın da diyor ki muhtemelen hay aklına bin yaşa ya. Mısır'da bir kadın yediz doğurdu. Mısır'da bir kadın, arkadaş hakikaten yediz nasıl diyorsun ya? Doğurmamış ki kadın, direkt yavrulamış, bu yedizdir ya. Kadının cinsi neymiş onu anlayalım bakalım.

0: dediğimiz gibi önemli bir günü kaçırmışız. Bugün dünya tuvalet günüymüş. Bugünü nasıl kutlasak acaba, bir fikrim var mı diyor. Kutlamalar protokol üyelerinin tören alanına topluca... Harbiden öyle mi diye merak ettim. Vallahi öyle. Bugün dünya tuvalet günüymüş ya. Çok güzel ve çok anlamlı bir gündür arkadaşım. Hakikaten söylüyorum. Tuvalet bir kere candır can ya. Arkadaş bütün pisliğini onun içine boşaltıyorsun. Bir gün bile yüzünü asmıyor, şımarmıyor, taşkınlık yapmıyor yani. Ne zaman sıkışsan ona koşuyorsun. Hep koca kaçıyor. Hep böyle bağrına basıyor. Günün her saatinde her türlü kokunu, gürültünü, pisliğini çekiyor. Bir gün bile dur ne yapıyorsun ya, yeter falan demiyor ya. Vay be, dünya tuvalet günüymüş bugün. Daha nice güzel günler hep birlikte inşallah. Canım benim.
1: CNN raporları hiç kalır onun yanında. Bizim akşamcı Arif ise sırılsıklam politika. Sırılsıklam politika.
0: Eskisiyle görüşünce yenisini terk etti. İngiliz manken ve oyuncu Kelly Brook eski sevgiliyle görüşmeyi bir türlü bırakamayınca... Bırakamayınca ne ya, sigara mı bu arkadaş? Bırakmaya çalışıyorum. Az az haftada bir kez görüşüyorum ya, o da bazen deyip... Bayanlar, bunu hemen söylemek istiyorum. Bir kere çok çifte standart yapıyorsunuz. Başka kadınlara asla tahammülünüz yok. Kız kendi kız arkadaşlarını görünce böyle bir mutlu oluyor, hoşgörü, böyle bir sevgi dolu yaklaşım. La benim kız arkadaşlarımı görünce böyle bir kindar bir tavır. Bu ne kadar çifte standart bir durumdur ya. Sonra sen de gerçekleri görüyorsun. Ve gerçekten bir insanı tanıdığını zannediyorsun. Ta ki onu aldatana kadar ya şimdi...
1: Ancak yaşanır.

0: Aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sana şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

İyi bayramlar bütün herkese. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Güneşli bir Hamburg akşam üzerinden. Bayramın birinci gününden. Radyo Merhaba'dan, Paydos saatinden. Saygılar, sevgiler. Tamamı %100 canlı. Bugün biraz erken başlattık. Bayram dolayısıyla çoğu kişi çalışmıyor tahmin ediyorum. Şöyle bir baktığımızda herkes bayramlaşmak için özellikle bizim bulunduğumuz muhitte bakıyorum bayağı bir kalabalık, yoğun bir kalabalık var. Bayramınız kutlu olsun. Sabahleyin sesli mesaj gönderenler, yarın sabah o sesli mesajlarınız toplu halde yayınlanacak ama benim de bayramda sesim duyulsun, ben de Hamburg'a sesimi duyurmak istiyorum diyenler, yapacağınız sesli kayıt göndereceksiniz. Şöyle bir 10 saniyelik merhaba benim adım bu, işte sevdiklerime iyi bayramlar diliyorum demeniz yeterlidir. Yarın sabahki canlı yayınımızda tamamını yayınlayacağız. Az sonra gelen mesajlardan da okumaya çalışacağız. Bugün sohbet edelim istiyorum. Sanki her akşam üzeri sohbet edelim. Yine bugün akşam üzeri olduğu gibi yine aynen devam edeceğiz. Gurbette bayram böyle oluyor değil mi? İşin gücün takmayın kafaya. Her şey oluruna varıyor. Evet. Bayram harçlıkları geldi mi? Bana hiçbir şey gelmedi bu bayramda. Hayırdır? Küs müyüz yahu? Gel bakalım gel.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
4: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
8: Hamburg, seid ihr bereit?
9: Die besten Sounds.
10: Die beste Stimmung.
9: Hier ist Radio

0: Fitbit uzmanı Bülent Akpınar'ın katkılarıyla hazırlanan Kazım Korkmaz'la Paydos Saati başlıyor.
1: Aha da başladık, iyi bayramlar. Aramıza yeni gelen dostlar, merhaba. Mesajlar ne güzel dökülmeye başladı. 0177 977 2772, Almanya'dan yazacaklar için bu numarayı kullanıyoruz. Ama yok, ben kardeşim Türkiye'den yazmak istiyorum diyenler, önüne artı 49 eklemeniz yeterlidir. Çünkü Hamburg'dan yayın yapıyoruz. Hafif hafif esen bir rüzgarımız var. Vallahi dışarıda bilgisayarlar 20 derecelik bir hava sıcaklığı var diyor ama günlük güneşlik. Ben sabahtan beri dışarıya çıkmadığım için bilemeyeceğim. Bayramınız güzel, havanız güzel olsun diyoruz. Hoş geldiniz. Şöyle bir mesajlara bakıyoruz. Sevgili dinç kardeşimiz, iyi bayramlar abi demiş. Teşekkür ederiz. Banu'dan bir mesaj gelmiş. Bayramınız mübarek olsun demiş. Hasan abimizden ellerinden öperiz. Bizce yaştan büyük bir dinleyicimiz. İyi bayramlar, teşekkürler. Behçet Algan abimiz, çok teşekkür ederiz. Sana da iyi bayramlar dileriz. Mehmet Baba, iyi bayramlar. Orhan Baba, sana da iyi bayramlar. İnşallah hepinizin bayramı böyle güzel geçiyordur. İlk defa bu yaşıma geldim. Annesiz ve babasız bir bayramı ilk kutluyorum. Benim için buruktu tabii. Her bayram babamı kaybettikten sonra annemi arıyordum. Bu sene ne anne var ne baba var. Annenizin babanızın yaşıyorsa bayramlarını kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Sizler de hala da işten güçten vakit ayıramadık falan, geçin onları. Arayın, hadi arayın. İyi ki dünyanın her yerinden diyoruz ya, TikTok sayfamıza arada sırada bakıyoruz. Oradan da bize gelen dostlarımız, eyvallah, çok teşekkür ederiz. TikTok'u fazla kullanmayan bir radyo programıyız ama bizi oradan takip ediyorsanız size de iyi bayramlar. Nasılsınız? İnşallah iyidir bayramınız. TikTok'tan takip edenler, oradan hediye göndermiyorsunuz, hediye kabul etmiyoruz ama böyle bir kalp atarsanız ekrana, 1-2-3 tane böyle tıklarsanız seviniyoruz. Mutlu oluyoruz yani. Onun dışında Facebook'tan, vay Uğur kardeşim teşekkür ederim. Uğurcuğum, seninle bir program yapmamız lazım. Sizin etkinliğe az kaldı değil mi? Birkaç gün, teşekkür ederim. Uğur Güneş. WhatsApp'tan, abi beni ara diye yazar mısın yarın sabah yayın saatinde lütfen. Nurhan Demiralay, teşekkür ederiz. İyi bayramlar Türkiye. Türkiye'den takip eden dostlarımız, eyvallah, iyi ki varsınız. Tabii Türkiye'de insanlar artık eskiden bayram olduğu zaman işte kurbanda kurbanlıklarını alanlar kurbanlarını keserlerdi değil mi? Şimdi öyle değil. 9 güne bağlıyorlar ya tatili. Özellikle büyük şehirlerdekiler, hadi bir Ege, bir Akdeniz turu yapalım. Bayramda kurbanlık fiyatları şu olmuş, bu olmuş. Ne yapacağız kesip dediğim, bayramı tatile çevirenler. Size de iyi bayramlar. Evet. Eskiden insanlar böyle küçük çocukken biz hepimiz kurban kesilirdi değil mi? Şimdi öyle mi kardeşim? Yani bugün bir duydum, kurbanlık fiyatları acayip yükselmiş. İnsanlar da diyor ki ya aslında tam inanç gereği yapması gerekiyor. Yok abi diyor. İnancı boş vermiş toplum artık. Vallahi bak. İster inan ister inanmayın. Kimisi işte diyor, ben diyor Türkiye'de niye kurban keseyim ki diyor. Bu şu kadar para yapıyor diyor. Ben diyor Afrika'ya gönderirim. Afrika'da daha ucuz. Ya kardeşim Allah görüyor ya. Kimi kandırmaya çalışıyorsun? Değil mi? He? Bayram harçlığımı gönderdiniz mi? Gönderin. Gönderin bayram harçlığımı. Bir yiğide ne abi, para mı istiyorsun altın mı diyor. Yok abi, hiçbir şey istemiyorum. Birine yazdım, dedim ki benim bayram harçlığım nerede dedim. Bana bir hediye çeki gönder. Allah'ım Allah'ım, 40 dereden su getirdi. Yok bu ay şu vardı da bu oldu da bu oldu da bu olacak. Ya istediğimize pişman etti bizi ya. Neredeyse ben ona gönderecektim. Hadi bakalım. Hoba. Yansın, ver yansın. Ali kardeş, sana da iyi bayramlar. Aydın Demirbağ, teşekkür ederim. Eyvallah. Nerede eski bayramlar diyorlar. Ya geçin bunu. Her bayram güzeldir. Sadece o bayramı yaşamayı bilmek önemli olan. Ama insanlar öyle bir hale geldi ki son 10-15 senedir artık böyle ne bayram kutluyorlar ne bir şey kardeşim. Herkes böyle tam siyasetçilerin istediği duruma geldiniz. Siz hani demir tavuğunda dövülür derler ya, o hale getirdiler. Vallahi billahi ya. Ya bırakın siyasetçileri, aman hepsi aynı. Siz bayramınızı kutlayın, eşinizin, dostunuzun. Bugün böyle güzel abilerin böyle mesajlar yazmışlar. Ha, bazı bölümlerde anlaşamıyoruz hayatta. İşte o Fenerbahçeli, ben Beşiktaşlı, o Galatasaraylı. Ama birbirimizin bayramını kutluyoruz. İşte öbür taraftan bir tanesi AK Partili, öbürküsü CHP'li, öbürküsü de. Bayramı birlikte kutluyoruz. Bizi ayırmayan, değil mi? Bayramlar. Birlik olalım. Birbirimizi kırmayalım. Uğur, neredesin Uğur? Evet, Uğur kardeş. Önümüzdeki günlerde bir etkinlikler olacak. Etkinlik demişken, cumartesi günü çok güzel bir etkinlik olacak. Doğayı korumak isteyenler için şahane bir etkinlik olacak. Wilhelmsburg'da, biz daha önce de paylaşmıştık sizlere. Vakti olanlar bu güzel doğamızı, yeşil doğamızı korumak için, Wilhelmsburg'u korumak için yapılacak olan etkinliğe destek verirseniz seviniriz.

0: Arkadaş, valla biz bu siyasetçilere kalsak var ya, her gün kavga ederiz ha. Karşımda televizyon açık, A Haber'i izliyorum. Arkadaş ya, hiçbiri de çıkıp da şöyle bir birlikte, bir bayramda biz nasıl bir araya gelin? Ya bir gelin, bir araya gelin ya, toplumu bir birlik. Yok abi ya, vallahi billahi ya. Gelmiyorlar ya. Ay ay ay, olur mu bu bayram harçlığı yerine diyor. Kes, sen ne yapıyorsun Sevgi? Sevgi kardeşim, yaprak sarması yapmış. Eyvallah, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ünver kardeşim de size iyi bayramlar dilerim.
1: Hepsiyle diyoruz.

Şimdi biraz önce bir arkadaş bayram günü siyasete girmeyeyim diyorum ama yani hayat aslında bir anlamda yaşam bir siyaset. Ya diyor sen diyor niye diyor Kılıçdaroğlu'na diyor laf yapıştır. Ya ne yapıştırayım Allah Allah, adam yaşlı ya, bizde büyüğe saygı vardır. Kızıyor şimdi Kılıçta. Tamam kızabiliriz, hepimiz kızıyoruz. Ya bu yaşta oturun diyoruz ama oturmuyorlar. Adama dedim ki kardeşim bak bu adam hep yeniliyor. Siz gidip o yenilen adama oy verdiniz, daha dün oy verdiniz. Bilmiyor muydunuz bunun hata yaptığını? O zaman da hata yapıyordu. Bütün siyasetçiler bizler içinden çıkan, bizim gibi insan onlar da sonuçta. Onlar da hatalar yapıyorlar. Ama öyle küfür edip hakaret edip bir yere varamayız. Bunu kabul edin yani. Hakaret yok değil mi? Ha onlara etmeyin. Bana edin ya, bana ediyorsunuz. Ben alıştım. Arkadaş ya vallahi billahi ya. Yalçın merhaba. Bekir abicim saygılar.

0: Şimdi bu araştırma şirketleri var ya kardeşim, adam elinde alıyor üniversite öğrencileri, veriyor ellerine bir iPad ya da bir kağıt kalem, çıkıyor hemen anında çıkmışlar sokağa, bir araştırma yapmışlar. Türkiye'nin siyasi gündem araştırması diye hiç boş durmuyorlar, hemen araştırma yapıyor. Netar yapmış bunu, net araştırma şirketi. İşte bugün seçim olsa kime oy verirsiniz diye bir araştırma yapıyorlar. Ya ne seçimi kardeşim, oturun oturun, seçim meçim yok. Reisin keyfi ne zaman olursa o zaman seçim olacak. Öyle sizin istediğiniz zaman seçim yok. Özgür Özel şayet diyor, yeni bir parti kurursa ne olur diye bir araştırma yapmışlar. Özgür Özel'in kuracağı yeni bir partisi olursa tabii ki. Ama Özgür Özel'in durumu kritik. Çünkü her an Özgür Özel'in dokunulmazlığını bile kaldırıp içeriye bile atabilir. Abi Türkiye burası. Özgür Özel'in yeni partisine oy veririm diyenler %32 çıkmış. AK Parti'ye %29, DEM Parti'ye %7 çıkmış. İYİ Parti'ye %5.3 çıkmış. MHP'ye %5.2. Saadet Partisi %4.9 çıkmış. Yeniden Refah Partisi %3.4 çıkmış. Zafer Partisi 2.9. Şayet Kılıçdaroğlu bu şekilde... Yani Kılıçdaroğlu'nun CHP'si eğer seçime girerse Kılıçdaroğlu'yla birlikte %2.7, yani barajı bile geçemiyor. Zaten amaç o değil mi? He? Baraj altında kalıyormuş. İyi bayramlar diyor. Yanaklarından ama al ya tüm dostlara. Vay ne demişsin? Herkese bayram kutluyor Yalçın. Yalçın, cumartesi günü oynuyoruz mu karşılıklı? Böyle oyun havaları, tamam, döktüreceğiz. Ben eşofmanla geleceğim düğüne Yalçın. Hani daha rahat hareket edebileyim de. Eskisi gibi değiliz. Eskiden böyle hani kaslı bir vücudumuz vardı. Göbek yoktur. Şimdi eşofmanları giyip öyle gideceğim Yalçın düğününe. Aydın Başak abim, teşekkür ederim. Ellerinden öperim. İyi bayramlar. Cumartesi günü spor ayakkabılarımı giyeceğim. Eşofman, tişört, bak nasıl oynanıyormuş göstereceğim Yalçın. Ama biz kız eviyiz. Biz fazla oynamayız değil mi Yalçın? Öyle bir laf vardır ya. Biz kız eviyiz diyor, oynamayız. Niye oynamayacaksın? Yani iki gencin mutluluğunu paylaşıyoruz değil mi? Allah Allah. Kız evi olan ev mi var? Artık birlikteler yani. Kız da bizim, oğlan da bizim.
1: Güzelim oynadılar.
0: Cuma günde Damla'mıza ev vereceğiz. Oh! Vallahi bu önümüzdeki hafta her gün bir düğündeyiz. Ne yapsak, bir kuyumcuyla ortak mı olsak Yalçın?

0: Ramazan, uzun bir aradan sonra mesela abi diyor, bu anketi gördün mü? Ya, bırak anketler hep yalan söylüyor. Sizi kandırıyorlar.
1: Gelmişler diyoruz. Hadi bakalım.
0: Mesela şimdi içinizde birisi bana bulunduğu memleket, yani Türkiye'de geldiğiniz memleketinizi yazalım. Bakalım bir önceki 31 Mart 2024 senesinde sizin bulunduğunuz geldiğiniz ülkenin, yani Türkiye'nin neresinden geldiyseniz o şehrinde oy oranı nasılmış, ona da bakalım. Şimdi bana bir anket gönderdiler de Türkiye'nin her ilinden yazabilirsiniz. Şurası diyebilirsiniz. İstanbul, Ankara, Çanakkale, işte Balıkesir, Bodrum, Marmaris, neresiyse yazın gelsin. Nereden geliyorsunuz? Bakalım. Hadi. Mehmet Kaya, teşekkür ederim kardeşim. Sana da iyi bayramlar.
2: Beklerken üzdüler beni. İstemeye geldiler, sevdiğim seni.
0: Balıkesir'e bak diyor. Ata yazmış TikTok'tan. Bakalım hemen Balıkesir'e bakıyoruz efendim. Balıkesir'de durum nasılmış efendim? Hemen Balıkesir'e bakıyoruz. Bir önceki seçimde neredesin Balıkesir? Hemen buradaymış efendim. Balıkesir'de CHP'den Ahmet Akın %51.10 almış, 407.306 oy almış. Rakibi, hemen ona en yakın rakip Yücel Yılmaz'mış, AK Parti'den %40 almış. Wow, %10 fark mı yemiş ya Balıkesir'de? Gerçi şimdi o Balıkesir'in Büyükşehir Belediye Başkanı da her an başka bir yere gidebilir diyor. İlçe olarak değil kardeş, toplam olarak il sayısıyla Atacığım. Haritaya baktığımda bir önceki seçimde her taraf kırmızıymış ya. Gerçi ondan sonra durumlar neler oldu? Aydın mesela. Aydın neydi? Aydın'a bir bakayım ben hemen şöyle. Aydın'da mesela Özlem Çerçioğlu CHP'den girmiş. Topuklu Efe. Şimdi topukladı o. %50.53 almış. Vay. Hani Aydın'ın %50'sinden fazlası ona oy vermiş. En yakın rakibi Mustafa Savaş'mış AK Parti'den. O kazanamamış. Ama olsun, kazanmasa da AK Parti'ye geçti şimdi mesela CHP, değil mi? Özlem Çerçioğlu, topuklu Efe diyorlardı, topukladı kadın ya. Neden acaba ya? Vallahi. He? Değil mi? Karadeniz Eleğlisi Zonguldak. Bakıyoruz efendim, hemen Zonguldak'a bakalım. Zonguldak'a şöyle bir baktığımızda Zonguldak'ta toplam 75.592 seçmeni varmış. CHP'den Tahsin Erdem seçilmiş. %54. Oo, bayağı yüksek bir rakam. Yani Zonguldak'ın yarısından fazlası Tahsin Erdem demiş. Ömer Alan'dı ya, AK Partili belediye başkanı adayı. Onun arkasından gelmiş. Yapıştır, yapıştır. Denizli'ye bak, Denizli'ye diyor. Bakalım efendim Denizli. Denizli'de Bülent Çavuşoğlu %48 almış. En yakın rakibine %10 fark atmış. Osman Zolan varmış AK Parti'den. Ama bayağı fark etmiş yani. Oy oranı olarak çok fark etmiş.

0: iyi bayramlar. Aramıza yeni gelen dostlar, teşekkür ederiz. Yayını paylaştınız mı? Ben hiç bakmadan söylüyorum mesela. Kim paylaşmış olabilir yayınımızı? Tamam. Bekir Günyar abimiz paylaşmıştır. Seviyorum seni abi. Yayını paylaşıyor hiç söylememize. Bülent Su her gün sabah akşam bizi dinler. Bir kere Bülent abinin yayını paylaş düğmesine Facebook'ta ya da TikTok'ta bastığını görmedim. Basmıyor ya. Allah Allah. Bas. Gönder gelsin. Gönder gelsin Bülent abi. Allah Allah. Şimdi her şey tabii ki burada da iyi gitmiyor. Almanya'da özellikle gençler şu sokakta göçerken arabaları kullan. Abi ne bu ne ya? Herkes abi ne olursun bir günde şunu konu yap. Neyi konu yapın? Ya abi ne olursun? Ya konuyu ne yapayım konuyu diyorum. Abi ehliyet diyor. Çok pahalı ehliyet alamıyoruz diyor gençler. Merak etmeyin. Başbakan Merz masrafları düşürmenin yolunu bulmuş. Almanya'da sürücü kurslarında yönelik reformların tasarısı kabul edilmiş. Amaç ehliyeti, sürücünü daha ucuz, dijital, şeffaf hale getirmek. 2027'de ama başlayacak. Şimdi gençler bana ver yansın yapıyorlardır. Ya ben ne yapayım? Ben başbakan mıyım kardeşim? Bana kalsa ehliyeti bedava yapın. Samyar'a bir tane son model ne verelim? Elektrikli bir araba versinler. Yolda kalsın, elektriği bitince kalıyor ya böyle hızlı basıyor basıyor, ondan sonra yolda kalıyorlar. Valla çok garipsiniz ha TikTokçular. Bir kalp atmadan gidiyor. Samyar sende TikTok var mı? Aferin. Ne var sende? Instagram mı var? Eyleme baba, gel göreyim gana gana. 15 gündür telefonda görüşme sürem kaç dakikaya düşmüş biliyor musun? Günlük 5 dakika. 24 saatte 5 dakika telefonda konuşmuşum. 5 dakika toplam. 6 demiyor, hep 5 dakika. 3 dakika 5 dakika. Oh be. Vallahi kurtuldum ya. O ne ya, telefonda saatlerce konuşuyorum. Aman. Boş beleş işler bunlar. Samyar kaç gün açlığa dayanabilirsin? 3 saat. Sen 3 gün açlığa dayan. 3. günün sonunda sana var ya. Sana karışık ızgara ısmarlayacağım. 3 gün yemek yemeyeceksin ama. Duramaz. Lingo lingo şişeler. He? Ne orada? Sen 3 gün yemek yemedin mi? 2. gün bizi dövmeye kalkarsın stresten. Ya vallahi adam açlığa dayanamıyor. Şimdi sabah sabah ne kavurma yemişlerdir Türkiye'de vallahi. Olsa da yesek şimdi bir kavurma. Değil mi Samyar ha? Kafayı sallıyor geçmiş karşıma. Acıkmış Samyar. He? Ne be kavurma olacak şimdi değil mi? He? Nasıl olur? He, değil mi? Acıktık ya. Bugün diyetteyim ben. Hayırdır inşallah. Zayıfladım. Eridim ya. Baksana bir deri bir kemik kaldım ya. Kızlar da gitti değil mi? He? Kızlar da gitti. Kim bize artık çay kahve getirecek? Helal Adanalı Celal. Adanalı Celal. Gidiyor musun? Hadi bakalım iyi akşamlar. Yarın görüşürüz. Sağ olasın. Vallahi diyor harçlık istemiyorum. Ver saygıdan dolayı elini öpeyim diyorum. Yok adamı nasıl korkuttularsa eski bayramlar kalmamıştı. Kimi korkuttular ya? He? Banu kimi korkuttular? Ben mesela harçlık para istemiyorum abim. Ne yapabilirsiniz böyle? Böyle 200 euroluk, 300 euroluk işte alışveriş çekleri gönderebilirsiniz. Çok mu ya? 300 euroluk mesela ne olsun? Amazon çeki mesela 300 euroluk. Ne olur ki ya bir bayramda? Allah Allah. Hadi camdan oh canıma değsin. Giydiğim sarı geceler. Geliyor abi. Veren veriyor yani. Sizin gibi cimri değil herkes. Veren veriyor yani. Evet. Bayram harçlığı verenlerin istek şarkısı çalınacak. Bundan sonra böyle abi. Bundan sonra böyle. Fransa'da aşırı sıcaklardan dolayı biliyorsunuz dün de burada da çok sıcaktı. 7 kişi hayatını kaybetmiş. Almanya'da bir kişi hayatını kaybetmiş. Dayanamıyorlar sıcağı. Düşünsenize Adana'nın sıcağına gittiklerini hayal bile edemiyorum onlara ben. Antep'in, Diyarbakır'ın, Urfa'nın delirirler. İnan delirirler. Ciddi diyorum size delirirler. Yani dayanamazlar. Mümkün değil. Yani dayanmaları mümkün değil. Hani şöyle bir hayal bile edemiyorum onların böyle mesela Adana'nın sıcağında. Aman Allah'ım. Bayılırlar. Erkekler sanki daha mı dayanıklıyız biz sıcağa? Sayın erkeklerim, erkek kardeşlerim, canlarım ciğerlerim. Dedikoducu erkekler, biz daha mı dayanıklıyız? Ha, ne diyorsunuz sıcak konusunda? Basabilmek için de ikimizde birer telefon gerekiyor. Ben ağzımla reklam yapıyorum diyor. Basa jimnastikte diyor, su jimnastiğinde Türk hanımlarla dinliyorum. Orada vay, vay, ablalarla birlikte dinliyormuş. Peki. Peki, selam olsun. Oh ne güzel valla. Hem suda jimnastik yapıyorlar hem beni izleyip dinliyorlar. Ondan sonra bitti bu Almanya diyorsunuz. Keyif keyif yapıyorsun. Daha ne olsun? Allah Allah. Lingo lingo şişeler. Peki. Şimdi bana özelden yazmış tamam mı? Abimin bayramını kutlayacağım. Ben büyüklerimin. Büyüklerimin bayramını kutlarım. Öyle. Bu dünya böyle. Bugün varız yarın yokuz. Hayat böyle. Kalp kırmaya değmiyor yani. İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar diliyorum.
0: Behçet abicim ellerinden öperim. Mesajını gördüm.
1: Ben de gözlerinizden öpüyorum.
0: Gözlerim kapıda kaldı. Behçet abim bana bayram harçlığı mı gönderdi acaba dedim. Mesajın arkasına baktım boş geldi.
1: İnşallah geleceğim bir gün. Sana sana sürprizim olacak. Bu arada bütün dinleyicilerimizin bayramlarını candan kutluyorum. Bu bayramın gözyaşısız, kansız, herkese mutluluk, bütün dünyaya barış getirmesini diliyorum. Her şeyden önce.
0: Teşekkür ederim abicim. Her şey gönlünce olsun. İyi ki varsın.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen de iyi ki varsın. İyi ki varsınız. Bütün Hamburg'a saygılarımı sunuyorum.
0: Saygılar bizden. İyi bayramlar.
1: Bütün dinleyicilerimize, bu dışarıdan dinleyenler de var. Onlar da
0: tabii söyleyeyim. Tabii ki. Bizi duyan, sesimizi duyan, görüntümüzü gören herkese iyi bayramlar. Ayrımsız.
1: Aynen o şekilde. Saygılar sunuyorum.
0: Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Hoşça kal.
1: Evet. Sağ ol.
0: Var mı benimle canlı yayında bayramlaşalım? Beni de ara diye. Yaz. Gerçi erkek ben mesela arayamam. Ben bir radyo kanalını arayamam. Heyecan yapıyor bende. Diyeceksin ki 22 senedir nasıl konuşuyorsun? Ya o başka, bak bu mikrofonda konuşurum. Ama bir radyo kanalını arayıp mesela. Mesela bugün öğlende dedim ki Rıza abiyi arayayım bir bayramını kutlayayım. Rıza Atamtürk'ün, tamam mı? TİDE Radyo'daki programın. Tam da Rıza abinin yayın başladı. Ne şanslı adam ya. Sabahleyin bizim internetimizde bir sorun vardı. Rıza abi yayına girdi. Hatalar düzeldi. Düzeltti oraya. Gitti kızdı kesin şefe. Ne oluyor böyle dedi. Kazım'ın yayını dinleyemiyoruz falan demiştim. Ama sabah FM bandından yayınımız gidiyordu. Fakat ses kalitesi biraz düşüktü. Onu da ayarladık. Her şey yarın Pico Bella diyor ya İtalyanlar. Aynen öyle olacak. Evet. Evet. Esat Baba iyi bayramlar ellerinden öperim. Bayram harçlığımı gönder bana. Zorla harçlık. Şimdi benim kız beni dinliyordur. Yandık akşama yandık. Bu Bobişko diyecek, hani benim bayram harçlığım. Kardeşim 10 eurodan aşağı para da kabul etmiyor ya. Ya eskiden ne güzeldi değil mi? Çocukken hani hatırlar mısınız? Benim yaşta olanlar bilirler. Mahallede böyle para kim veriyorsa bayramda, şeker verenler en sona giderdik. Para kim veriyor kardeşim bayram harçlığı? Bütün mahallenin çocukları oraya gidiyorduk. Şimdi bir dönem şimdi aramız bozuk da arayıp sormaz beni. Mehmet bizimle birlikte İzmir'e gelmişti. Mehmet Tüm'ü tanıyanlar vardı. Milletvekili Mehmet Tüm'ün de yeğeni ya, amcası olur o. Mehmet geldi. Şimdi Mehmet'e diyorum ki Mehmet önüne geç. Paraları bozdurmuş, tamam mı, İzmir'de. O zaman annem de yaşıyordu. Abi her gelene harçlık veriyor. Mehmet dedim, sen birazdan görürsün neler başına gelecek. Abi bizim kapını zil hiç durmuyor. Çocuk aşağı inen çocuklar bu evde para veriyorlar diyorlar. Şeker değil. Abi zil durmadan çalıyor. Mehmet dedim, buyur kardeşim hadi bakalım. Önüne yani tanıdık çocuklar, tabii ki paralarını vereceğiz. Yani gönüllerini alacağız ama abi mahallemizde 10 mahalle uzaktaki çocuklar bile duymuş, geliyorlar. Abi iyi bayramda, eyvallah iyi bayramda, şeker uzattım abi, burada her harçlık veriyorlardı diyor. Kurnazlar çocuklar da yani. Ne yapsın, çocuklara şeker verdiğin zaman ne olacak? Yani? Rahmetli annem de çikolata veriyordu. Çikolata verdiği zaman yani kardeşim bir tane az yok abi, avuçla oluyorlardı çikolata. Çocukluk işte, güzel bir şey. Bayram aslında çocuklara geliyor, biz büyüklere değil. Ondan sonra oturuyorlardı değil mi? Benim kızım da küçükken onu yapardı mesela. Bayram harçlıklarını topluyordu, tamam mı? Önce böyle evdekilerden bir öpüyor. Sonra da ne yapıyordu? Sayıyordu, kaç para toplamışım. Çocuk kalbi, ne güzeldir bayramlar. Hopa hopa, biz de bekliyoruz, Esat abi bize bayram harçlığı gönderecek. Hey hey, nerede eski Esat abi? Almanya bitmiş ya, valla bitmiş. Eskiden olsaydı Esat abim hemen bir 200 euro olup Amazon Gutschein'ini ateşlemişti bana. Şimdi emekli oldu, nerede? Esat baba bak, rakamı da verdim yani, ona göre. Evet, rakamı verdim bak. Ya, Esat baba diyoruz ya. Annemiz babamız yok. Bir sen kaldın hayatta. Vallahi uyku durumunuz nasıl? İyi mi? Böyle iyi uyuyabiliyor musunuz? Böyle yani akşamlar geç saatte yemek yemeyin. Biliyorsunuz o zaman kaos, böyle bir kabus oluyor. Gece korkunç rüyalar görürsün. Bilim insanları ideal uyku süresini gecelik 6 dakika 25 saniye. 25 saniye 25 dakika yani. 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika. Yani yaklaşık 8 saat arasında olduğunu söylemiş. Normal uykunun. Abi siz ne diyorsunuz ya? 7 saat 50 dakika uyku uyuyayım, ondan sonra 48 saat uyumadan yaşarım ben ya. Öyle bir dünya yok benim için tabii, sizler için. Siz uykunuzu iyi alın. İlyas abicim iyi bayramlar dilerim. Teşekkür ederim. Bayram harçlığımı niye göndermedin? Tamam, İlyas abiden bayram harçlığı istemiyorum. Bana bir paket çay gönder. Öyle çay bitiyor. Abi bak, hani böyle eskiden derler diye insanlar işte alışkanlık yapıyor diye. Ben de işte ülkemizin çayı, Rize'nin güzel çayına alıştım abi. Öbür çayları içemiyorum İlyas abinin yüzünden. Beni kötü yola düşürdü. Rize çayından başka çay içemiyorum. Organik Rize çayı ama. Öyle her Rize çayı değil yani.

0: Ya dedikodu dedikodu inanmayın. Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu an gayet stabilmiş, iyiye gidiyor. Arkadaş bu sosyal medya ne kadar kötü bir şey ya. Kadir İnanır'a bir şey yok, bir şey oldu yok ki, adam hastanede ya.
1: Sana,
0: Kadir baba.
1: Dar geldi sana Ankara.
0: Aa, değil mi? Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Tarık Akan, bunlar Türk sinemasının en büyük jönlerinden. He? Değil mi? Bir tek kim kaldı? Kadir Baba kaldı. Dünya sinemasında en çok başrol oynayan 5 isimden bir tanesi Cüneyt Arkın, biliyor musunuz? Evet. Bu bir tane Hindistanlı olması gerekir. Nazır soy isminde olan. Abi 720 filmde başrol oynamış. Kardeşim sen hiç uyumadın mı ya? Ya 700 bir insan 720 tane filmde nasıl başrol oynar ya? Abi haftada bir film mi çekiyorlar? Ne yapıyorlar ya? Ha diyeceksiniz ama Cüneyt Arkın da oynadı. Evet, Cüneyt Arkın 311 filmde, sinema filminde başrol oynamış. 311 film diyorum size. Arkadaş bu ne ya, rahmet olsun.
1: Arayınca hemen.
0: Türkan Sultan 222 filmde başrol oynamış. Amerika'nın ünlü aktörü John Wayne, kovboy filmleri hatırlar mısınız? Böyle bir, benim yaşta olanlar hatırlar. Pazar günleri TRT1'de kovboy filmi, her sabah kovboy filmi olurdu. Hatırlıyorsunuz değil mi? He? Ondan önce Alf vardı. Alf'i izlerdik dizi. Sonra kovboy filmi başlardı. John Wayne 142 filmde. Evet, 142 filmde başrol oynamış. Christopher Lee 140 filmde oynamış o da.

0: Radyo Merhaba burası. Şu bayram gününde sponsorlarımız Rose Gül Mobilya, Kuzey Almanya'nın en büyük Türk mobilya mağazası, çok teşekkür ederiz. Bu sene de bizlerle birlikte hasar tespit uzmanı, hem televizyonda izlediğiniz, Radyo Merhaba'nın televizyon bölümünde izlediğiniz, hem de radyo bölümünde. İşte bu görüntülü bir arama geliyor bana. Görüntülü bir arama. Kimsin kardeşim? Niye görüntülü arıyorsun beni? Kim arıyor? Aa, bizim Kerim arıyormuş. Al alma. Geri ararız. Görüntülü arıyoruz efendim Kerim kardeşimi. Evet, işte bu. Bakayım çıktı mı? Niye görüntün çıkmıyor? Niye kendini saklıyorsun?
1: Görüntü niye çıkmıyor?
0: Ne bileyim. İşte teknik sorumlu sen olduğun için olabilir mi? Ne?
1: Şimdi tekniğime mi vuruyor? WhatsApp'ı ben ne yapayım? Dur, daha arıyorum.
0: Peki, ara hadi bakalım. Hadi kapat, ara bakalım. Çek dünyanın dağrını da vur vur rakı bir aşara bak. Var geldi sana. İşte geliyor. Adamın kardeşim ondan değil, telefonum eski model diye oluyor. Evet, bak başka yerden, her yerden arıyor. Olmuyor kardeşim, bırak dur, ben seni arayayım, dur. Bayram bugün, olur teknik sorunları çözersin. Bekle. Sabırsızlık yok. Görüntülü arıyoruz. Evet, hadi bakalım. Çık. Çalıyor, çıkmıyor. Utanıyor.

0: Yo, yeter ama Kerimcim, bu ne ya, Allah Allah, ne istiyorsun? Hayır istemiyorum, görüntülü öyle çıkmıyorsun işte, bir sürü problem olacak. Bak hayır hayır, nine nine yanlış yerden arıyor bizi ya. Ya kim bu, Türkiye'den mi arıyorlar? Allah Allah. Ece Naz arıyormuş beni. Dur alayım, seni alırım. Bak aldım, gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? He, iyi bayramlar. Gördün mü?
1: İyi bayramlar, gördüm.
0: He, demek ki neymiş? Öyle her şeyin teknolojisini olmasına gerek yokmuş. Bak kız, abi kızlar ne çabuk geldiler oraya. Bir saat bile demeden, hayret bir şey ya. Aferin kız sizin. He? Değil mi?
1: Ben seni izliyoruz bak televizyondan. Aa,
0: televizyondan izliyorlarmış. Tabii, he, keyifsiz de.
1: Niye?
0: Bugün,
1: ne
0: bugün, bugün ilk önce kim aradı seni? Bayramını kutladı.
1: Şimdi arama mı?
0: Evet. Hayır öyle değil. Ben mi aradım, sen mi aradın?
1: Sen aradın ama ben seni arayacaktım.
0: Arayacaktım. Oho, dıdının dıdısı.
1: Evet de sen saat 10'da bana, sen saat 10'da beni aradın. Tam çalışıyordum.
0: Abi çalışmak yok. Bayramda niye çalışıyorsun? Ya yeri geliyor diyor ki Kazım abi diyor, sen diyor çalışmana gerek yok diyor. Senin arkanda bundan sonra diyor Kerim Üstüner var diyor. Hesap numaranı gönder diyor. Akıtayım paraları diyor. Ama hep çalışıyor, hep çalışıyor. Hiçbir şey geldi yok. Bu nasıl bayram ya?
1: Allah Allah. Ben ne yapayım? Ben sana vermekten çalışıyorum işte.
0: İyi çalış. Şimdi çalışacaksın, sonra yarın bir gün çalışmana gerek kalmayacak değil mi?
1: İşte orası öyle zaten. 30'da bırakacağım.
0: 30 yaşında. Çok canım, 30 ne? 25 dedi mi? Tamam yeter yani. Ne çalışacaksın?
1: 30'dan sonra hayatımı yaşayacağım.
0: Aynen işte öyle tabii. 30'dan sonra dünya turu mesela. Mozambik'e git, tamam mı?
1: Elif'le gideceğim. Derin'le gideceğim.
0: Derin'le gideceğim. Ece'yle, tamam o. Onlar yarın uçağa binecek, annesinin babasının yanına gidecekler. Tamam mı? Türkiye'ye gidecekler. Onlar Türkiye'ye gittikleri zaman, tamam mı? Türkiye'ye gidecekler, bayramı kutlayacaklar. Oh, ondan sonra bir de sahil kasabasına giderler. Ege'de bir sahil kasabasına. Pazartesi günü de okul başlayacak, imtihanlarına gidecekler. Ya?
1: Allah yardımcılar olsun.
0: Amin. Hadi öpüyorum sizi. Yarın hadi, sabah canlı yayında görüşürüz. Hoşça kal.
1: Görüşürüz.
0: Eyvallah. Teşekkür ettim. Hoşça kal. Şimdi Kerim'le yarın sabah canlı yayında olacağız. Ece'nin telefonuymuş bu.

gıybet, dedikodu değil mi? Dedikodu yapar mısınız? Var mı içiniz dedikodu yapar? Çiçek, dedikoducu çiçek. Çiçek ben yaparım diyor dedikodu. Aa, hatırlatın bana yarın bunu çalalım bu şarkıyı. Kerim Unutur siz hatırlatın tamam mı? Dedikoduyu çalacaksın diye.

Bu kaçıncı Kurban Bayramı? 22. Kurban Bayramı'm ben. Evet. İki eti birbirine radyodaki. Birbirine darılmışlar, küsmüşler. Diyor, abi diyor, seni diyor birine benzetiyorum diyor. Ben Kazım Korkmaz kardeş, bak arkamda yazıyor. Kime benzetiyorsan onu yaz. Aa, Atatürk geldi. Atatürk TikTok'tan takip ediyormuş bizi. Eyvallah kardeşim, ne güzel bir ismin var. Gerçi takma isimdir tabii. Atatürk'ün ismini kimse kullanamaz. Kimse de Atatürk'ün yerine geçemez. Atatürk bizim ulu önderimiz, değil mi?

Bak 5 yıldan fazla daha uzun süre yaşamak istiyor musunuz? Hayatınıza 5 yıl eklemek istiyor musunuz? Size taktik veriyorum. 5 yıl daha. Mesela diyelim ki şu anki ömrünüze 5 yıl daha katmak istiyorsanız, tamam mı? Hani demans ve Alzheimer olmak istemiyorsanız. Çünkü en büyük çağımızın hastalıklarından bir tanesi demans, Alzheimer değil mi? Unutkanlık yapıyor böyle. Kendini bilmiyorsun ya. Ha bunu aşmak için yapacağınız tek şey. Kedi ya da köpekle 5 yıl yaşayacaksın. Evet. Kedi ya da köpek. Evet. Abi 15 sene Cookie ile birlikte yaşadık. Dün evveli gün değil mi? Evveli gün Cooper'ın doğum günüydü. 6 senede onu. Oho 21 senedir köpekle birlikte yaşıyorum. O zaman ben Alzheimer olmamam lazım. Değil mi? Ya da demans. Tıp böyle diyormuş. Psikolojide araştırmışlar efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Diyorlar ki kedi ve köpekle 5 yıldan uzun süre yaşayan insanların demans ve Alzheimer'a karşı canlılar koruyormuş. Maruf iyi bayramlar. Allah. Doğrudur ama değil mi? Çünkü o hayvanlarla. Mesela bizim öğrencilerimiz şimdi izliyorlar mı bilmiyorum hala. Buraya ilk geldiklerinde Cooper'ı bir gördüler, korktular. Bugün kucaklarında yatıyordu Cooper onların. Alıştılar. Herkes aynısını söylüyorum. Korkmayın canlılar. En korkacağınız canlı insandır. Öbürkinlerden korkmayın. Bir şey yapmazlar size. Benim oğlan nereye gitti ya? Bak yatağına gitmiş yatıyor şimdi.

küçük bir çocukla mesela eve aldıklarında anneler babalar aa diyor işte diyor. Ya çocuk da büyüyor onunla. O hayvanla birlikte. O da bizim bir ferdimiz. Canlı yani sonuçta. Değil mi? Bugün mesela Kurban Bayramı. Tamam inanç gereği kurbanda hayvanları kesiyoruz. Çünkü inancımız doğrultusunda. Ama televizyonda gördüm. O hayvanlara eziyet edenler. Kardeşim böyle kurban mı kesilir ya? Yazık ya. Yani sen ona çok iyi bakacaksın. Onu iyi besleyeceksin. Her kesiyorsun. Kurban yapıyorsun. Ama hayvanlara eziyet yapıyorlar. Bugün televizyonda gördüm bir ay. Yo Twitter'da gördüm. Sabah Twitter'da. Yo öğleden sonra Twitter'da gördüm. Dana'nın bir tanesi bir girmiş kuaför salonuna allak bullak etti. Öbür tarafta koçlar koşturuyor. Öbür tarafta danalar kaçmış. Her bayram aynı durum. Bugün birazdan açın haberleri. Kurbanlık keserken kendini kesen bir sürü yalancı kasap diyorum ben onlara. Ya kasabı da profesyonellere verin. Onlar size iki dakikada görevini yapsınlar. Ben keserim abi. Benim babamdan gördüm ben diyor. Adam kesmeye kendini kesiyor. Vallahi kendini kesen var ya. Peki sevgili dostlar bugün biraz erken bitireceğiz. Ama yarın sabah tamam mı? Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde canlı yayında burada Kerim ve ben olacağız. Saat tam 9'da. Hamburg eyaletinde yaşayan

İzleyen, dinleyen, mesajlarıyla bize moral veren dostlarımız. Hepinize iyi bayramlar. Abi ilk defa seni izliyorum diyor. Ne güzel, hoş geldin aramıza. Behçet, hoş geldin. İki tane Behçet'imiz oldu. Bir Behçet Algan, Hamburg'un muhtarı. Bir de bu Behçet. Merhaba kardeş. Çok sıcak bir hava dışarıda şu an itibariyle, günlük güneşlik, hafif esen bir Hamburg ama İngiltere, Fransa, Portekiz anormalmiş Mayıs ayında, perişan olmuş adamlar. Vallahi perişan olmuşlar sıcaklardan. Alışın diyorum ya size, adamlar alışamıyorlar yani. Birdenbire böyle sıcaklar geldiği zaman işte bu oluyor.

Hadi bakalım yeter. Bugünlük bu kadar olsun. Almanya'da servetin dörtte birinden fazlası 5000 kişide. Kesin o, bak Kerim de onların içinde. O 5000 kişinin içinde Kerim de var. Almanya'nın servetinin dörtte birinden fazlası, yani %25'i ne kaç milyar euro ise onlardan bir tanesi de Kerim. 5000 kişinin elindeymiş. Abo bu. Yeni yapmışlar bu araştırmayı. Allah Allah. Vay be Kerim, benim haberim yoktu bak bundan. Neyse, çok konuştuk. Bugünlük bizden. Hakan abicim iyi akşamlar, iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın, yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın. Ya yayın bitiyor, bana laf atıp durmayın sağdan soldan. Bitireceğim yayını, yeter. Kavurma yok mu diyor Berlin'de ama. Yok abi, kavurma yok. Kuzey Almanya, Hamburg, Beşiktaşlılar Derneği. Hepiniz iyi bayramlar. Cumartesi günü derneğimizde 17-17.30 arasında bayramlaşma için bulaşılacakmış efendim. Maalesef biz katılamayacağız çünkü Yalçın kardeşimizin prensesinin düğününde olacağız ama herkese iyi bayramlar. Büyük Başkan, Mehmet Başkan, iyi bayramlar. Yok yok, gidiyorum artık, gönlüm bitti.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Radyo Merhaba, reklamlar

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Saklısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarında izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keteli kirlenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam dürüyemin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi ah. Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah ah. Çalmıyor artık. Öyle ya. Çoktan göçmüş.

çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri